Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

hizmetlerini kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı

telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık kayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız umuyoruz, iyisinizdir, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve değerli dostlarımız, bir şiirle başlamak istiyorum. Fakat şiirin öncesine öncelikle bir merhaba diyeyim, bir halini satınızı sorayım. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni yayın dönemimizde, yeni yayın anlayışımızla sizlere farklı programları icra etmeye çalışırken oldukça yorucu bir tempoyla çalıştığımızı söylemekte fayda var. Bu yorucu tempo hakikaten de bizleri yorarken bir taraftan da çok mutlu edici bir duruma sahip veya konuma sahip. Yorulurken mutlu olmak gibi ilginç bir durum. Sanırım hayatınızın birçok yerinde, boyutunda böyle durumlar vardır. Yoğunluk, belki her gün aynı yoğunluk, yoğunluğu yaşamak istemezsiniz ama şöyle bir baktığımızda yoğunluğun olmadığı dönemler sanki daha sıkıntılı dönemlermiş gibi bir algı var bende. Belki katılırsınız bana bu anlamda. Programımızda belki konuşacağımız konu bu değil. Daha çok şiire yer vereceğiz. Şiirden, sanattan, edebiyattan bahsedeceğiz. Ve kültür, sanat ve haber programlarına ağırlık verdiğimizi az çok hissetmişsinizdir. Hissetmediyseniz de bu saatler itibariyle, bu dakikalar itibariyle hissetmenizi sağlayacak sunumlar yapmaya çalışacağız. Tabii ki bir internet radyosundan beklenenden daha fazla şeyler bunlar. Çünkü benzerleriyle kıyasladığınızda internet radyoları daha çok kayıtlarla, kayıt programlarla, hatta programsız müzik sunumlarıyla ilerleyen bir içeriğe sahip. Biz hakikaten de bir FM bandında olması gereken neredeyse tüm programları icra etmek gibi bir iddiamız var. Bundan sonra bu iddiayı güçlendirecek savları da önünüze sunmuş olacağız. Umuyorum bundan memnun kalırsınız. İşte yapacağımız programda onlardan biri olacak ve olmaya devam edecek. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyoruz kulaklarınızdan, oradan gönülleriniz akacak cümleler kurabilme meziyetimizi koruruz. Ya da öyle bir meziyetimiz yoksa onu kazanırız. Önümde Üstad Sezai Karakoç'un unutulmayan şiirlerinden biri var. Lili Yar var. Dilerseniz hemen o şiiri aktarayım ve akabinde devam edelim.

bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yanaltışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl şekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl şekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli.

Ekmek haba kalın olmuş, ha kabaro de Paris. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al. Al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultan olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi geleceksin Lili?

Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulun alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili.

güzel bir şiirdi değil mi? Bilyar, Sezai Karakoç'un unutulmayan eserlerinden biridir. Belki birçok insanın da bildiği bir hikayesi vardır Lilyar'ın. Daha çok sanat eserlerinin sinemaya uyarlanması söz konusu olmuşken burada bir farklılık olmuş ve bir film bir şiire konu olmuştur. Lilyar şiirinin bir hikayesi söz konusu. 1953 Amerikan yapımı olan, yönetmenliğini Charles Walters'ın yaptığı Lily isimli filmden etkilenerek veya oradaki hikayeyi özgün bularak ortaya konmuş bir çalışmadır. Belki bunu bilmeyen de yoktur. Lily 16 yaşında temiz kalpli, saf, insanlara sonsuz güven olan bir güzel kız. Babasını kaybettikten sonra şehre tanıdıklarının yanına çalışmaya geliyor Lily. Onun da öldüğünü duyunca çaresiz bir şekilde kalacak bir yer ve iş arıyor. Sonra şehirde kurulan sirke gidiyor ve bu sirkte çalışan Markus'la tanışıyor ve malıcılığıyla burada garson olarak işe başlıyor. Ve Markus'un gösterilerini büyük bir hayranlıkla izliyor. Markus'la Lily arasında geçen bir hikaye bu. Ve Lily Markus'u severken sirkte kukla oynatan Paul da Lily'ye aşık oluyor. Fakat Lily bunun farkında değil. Paul'u kaba ve sert bir olarak görüyor. Paul çok iyi bir dansçıyken savaşta sakatlandığı için sirkte kukla oynatmaya mecbur kalıyor. Hikayenin belki de daha sonra belki birçok varyantı çekilmiş olabilir, benzer bir öyküye tanıklık etmiş olabilirsiniz. Daha sonra Lily işten atılıyor değerli dinleyicilerimiz. Gidecek bir yeri de yok. Tüm umutları tükenen Lily tam böyle en sıkıntılı anında intihar etmeye karar veriyor. Tam o sırada perdenin arkasından havuç kafalı kukla çıkıyor ve Lily'yi yanına çağırıyor. Kuklayı oynatan Paul tabii ki. Lily ile kukla sohbeti başlıyorlar. Bir insanla cansız bir kuklanın konuşmaları sirktekilerin ilgisini çekiyor ve Lily'yi tekrar iş alıyorlar. Her akşam bu gösteri tekrarlanıyor. Ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle oluyor bu olay. Ve kuklalar, bu kuklaların kukla olmadığı besbelli diyor ya Üstad Karakoç, işte tam da bunu söylüyor. Bu arada Lily Markus'u işten işe sevmeye devam ediyor tabii. Markus'un evli olduğunu duyunca Lily sirki terk etmeye karar veriyor. Bu arada yaptıkları gösterimlerle dikkat çeken ve Paul'e iyi bir iş teklifi geliyor. Fakat Lily olmadan bu işi başarmaları da mümkün değil. Lily eline bavulunu almış sirki terk etmeye koyulurken kukla arkadaşı havuç kafayı yeniden beliriyor perde arkasından ve Lily'yi yanına çağırıyor. Bize veda etmeden mi gideceksin Lily? Bizi de yanında götür Lily şeklinde şiirde de geçtiği gibi konuşuyor. Yalvarıyor adeta. Kukla arkadaşlarından olan tilki Lily'ye hediye bir kürk almış. Borcunu ödemediği takdirde kendi kuyruğunu vereceğine dair anlaşma imzalamışlar. Lily, kukla arkadaşlarının kendisine gösterdikleri sevgi ve sadakatten dolayı gözyaşlarını tutamıyor. Kuklaların titrediğini fark ediyor. Bir ara Lily ve perdeye kalkıyor. Perdenin arkasında kaba ve sert diye tanıdığı Paul'u görüyor. Ona sen nesin, duygularını kaybeden bir canavar mı diye bağırıyor. Sirki terk eden Lily yolda tüm yaşananları düşünüyor ve çok sevdiği kuklaları oynatan, onları konuşturanın Paul olduğunu anlıyor. Yolda rüyaya benzer bir şey görüyor Lily. Kukla arkadaşlarıyla yürürken her birinin Paul'e dönüştüğünü, onunla dans ettiğini görüyor. O kuklaların aslında Paul olduğunu ve aslında Paul'u sevdiğini anlıyor. Lily koşarak sirke dönüyor. Kapıda Paul tabii ki. Çocukça ve sevinçle Paul'e sarılıyor ve film böylece sona eriyor.

1953 yapımı olan bu film ardından 1954 yılında Sezai Karakoç, Lili Yar isimli şiirini yayınlıyor. Şiiri bu öyküyle okumadan da güzel aslında. Ben de bu öyküyü duymadan önce bu şiirdeki o lirizme, o müzikaliteye baktığımda etkilenmiştim. Etkilenmemek mümkün değil ama neydi yani, ne vardı burada diye sorduğumda olmuştu ama daha sonra böyle bir hikayenin var olduğunu öğrenince hikayeyle bütünleştirmiştim ama hikaye çok güzel tabii ki. Fakat hikayeyle bütünleştirmeden bile müstakil anlamda gerçekten de ortaya güzel bir usta işi çıkmış diyebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi güzel bir eserle veda edelim bence. Öncesine bir Sezai Karakoç şiirini daha ekleyelim. Ne okuyalım dersiniz? İlk isimli kısa bir şiiri var Sezai Karakoç'un. Dilerseniz hemen onu paylaşayım ve ardından çalacağım şarkı ve öncesinde okuyacağım şiir şu anda bizleri dinleyen tüm sevgili ve güzel insanlara armağan olsun. İlk diyelim aslında, ilk dediğimiz son olabilir. Buyurun bakalım.

Yanlış trenden indin. Seni şehrin aynasından geçirdiler. Sana baktım yıllarca hep aynı özlem penceresinden. Yürüyen ve kaçan, yalın ve çocuksu özlem penceresinden. Denize karşı küçüle küçüle giden evleri, ince ince karşılardın, olağan olağan karşılardın. Şen dünya içinde sen, dünya içinde bir avuç şen dünyaydın sen. Bahar bilgisi, güneş rengi, at soluğu ve sen. Seni çağırıyorum, geç gel ağlayan son bakireler içinden. Kadınlar taş heykeller gibi gelip geçer sarı kayalardan. Hangisine baksam sen kımıldar, sen seslenirsin içerlerden. Çekil karşımdan, sultanı cariyeler darama körlüğü diyorum. Körlük güneşe ve gözlerime doğru gelen. Sen bir el uzanışıyla aydınlanan yeni ay mısın? Geyik resimleriyle kabarık her köşen. Geyik derisinde akan ilk nehir. Bir el uzanışıyla ilk sokağın ağzında kaybolursan ağlayacağım. Leylaklarla akrepler gözlerine bakıp insan olurlarsa, çocuk cennetinde günahların ilkini sen işliyorsun demektir suna. Parlayan denizler, gürültüsüz şiirler, kapanan kapılar sana göktaşlarını getiriyorlar. Seni sayıklıyor, denemesi yanlış yapılmış ilk ok. Denemesi yanlış yapılmış.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

9 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Çam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi'yi anmak için toplandı. Çam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Ranya ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Beric'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Beric, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Beric açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarını

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi, aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya o adamın bardağında.

yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Bize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Aşkımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşerese Tejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Ranya ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Beric'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Beric, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Beric açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz Türk Edebiyatçısı.
1: Cahit Sıtkı Tarancı.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyip benzersiz şiirler, hikayeler, romanlar ve oyunlar yazarak bizi besleyip geliştiren, dünyaya bakarken içimizde yeni pencereler açtıran edebiyatçılarımızı ve eserlerini sizlerle paylaşmak için hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı yeni bir program kuşağıyla karşınızdayız.
1: Programlarımızda belki tanıma, okuma fırsatı bulamadığınız sanatçılarla tanışıp hayat hikayelerine, eserlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte.

0: Bugün sizlere tanıtacağımız şairimiz ilk şiirlerinden başlayarak döneminin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmış, kendi sesini bulabilmiş şairlerimizden olan Cahit Sıtkı Tarancı.
1: Diyarbakır'ın eski ailelerinden Pirinççizadelere mensup pirinç tüccarı Bekir Bey ile Arife Hanım'ın oğludur. Cami-i Kebir Mahallesi'nde 1973'te Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne dönüştürülen evde 4 Ekim 1910 yılında doğdu. Bu evin Tarancı'nın anılarında önemli bir yeri vardır.

0: Güzel şekiller kurmak sanatı olarak tarif eden Cahit Sıtkı, öğrenimine Diyarbakır'da başladı. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gönderildi. 4 yıl St. Joseph Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra sınavla Galatasaray Lisesi'nin 9. sınıfına geçti. Burada ölene kadar dost kalacağı Ziya Osman Sabah ile tanıştı.
1: 1931'de Galatasaray Lisesi'ni bitirince babasının arzusu üzerine Mülkiye Mektebi'ne girdi. 4 yıl sonra bitiremeden ayrıldı, Yüksek Ticaret Okulu'na yazıldı. Bu sırada açılan bir sınavı kazanarak Sümerbank'ta memur olarak işe başladı. 1 yıl kadar memurluk yaptıktan sonra öğrenimini Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmek üzere Paris'e gitti. 1940 yılında Fransa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Paris'ten ayrılarak Lyon'a, daha sonra Cenevre'ye geçti. İsviçre'de kısa bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

0: Bir süre Diyarbakır'da kalan Tarancı, 1941 yılında başladığı askerliğinden Ankara, Burhaniye ve Ilıca'da görev yaptıktan sonra 1943'te terhis oldu. 1944'ün son aylarında Ankara'ya gidip çevirmen olarak Anadolu Ajansı'na girdi. Burada Orhan Veli, Ahmet Muhip, Şahap Sıtkı, Melih Cevdet, Baki Suha, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf, Cevdet Kudret, Sabahattin Eyüboğlu gibi şair ve yazarlar çevresinde bulundu.
1: Anadolu Ajansı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlik yaparak kazandı hayatını. 2 yıl süren hastalığı sonunda tedavi için götürüldüğü Viyana'da 12 Ekim 1956'da veda etti. Yeter ki gün eksilmesin penceremden mısralarını yazdığı ve çok sevdiği dünyaya.

Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden.

0: Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası gibi şiir kitapları hemen hepimize çok tanıdık gelen Cahit Sıtkı Tarancı, edebiyat dünyasına ilk adım attığı günlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek'ten çok etkilenir. Fransız şairlerinden Baudelaire ve Verlaine ise hep severek okuduğu şairlerdir. Cahit Sıtkı Tarancı hayatını Baudelaire okuduktan evvel, Baudelaire okuduktan sonra diye iki döneme ayırdığından söz eder kendisiyle yapılan bir görüşmede.
1: Bu sabah hava berrak, bu sabah her şey billurdan gibi. Mısralarında olduğu üzere yalnızca şiirle baş başa olduğu anlarda kendini mesut sayan insanlardandır Cahit Sıtkı.

0: Şairimiz sanatının her döneminde içten ve Türkçenin imkanlarını kullanmada başarılı şiirleriyle kendisinden sonra yetişen kuşaklara yeni anlatım ufukları açtı. Hayata giden yolları, yaşamanın güzelliğini gösterdi.
1: Zaman zaman da çok hüzünlü gibi görünen şiirleriyle hayatın tadını çıkarmaya çağırır bizi Tarancı. El sırtında böyle zarif duramaz, ısmarlamadır elbisem, pardösüm. Her ayağa göre değil kunduram. Bu kravat ben bağladıkça güzeldir. Bu şapkayı kimse böyle giyemez.

35 Yaş adlı şiiriyle ünlendi. Türkçeyi bütün güzelliği ve anlatım gücüyle şiirine geçirdi. Şiirlerinde çoğunlukla yaşama sevinci, yalnızlık ve ölüm temalarını duyarlı bir biçimde işledi. Şiirleri Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası adlı kitaplarında toplandı. Yazdığı hikayelerde her şeye rağmen hayatın yaşanmaya değer olduğunu anlattı. Özellikle Ziya Osman Sabah'a ve kendi ailesine yazdıkları Ziya'ya Mektuplar, Evime ve Nihal'e Mektuplar adlarıyla yayımlandı. Makaleleri ve denemelerinin yanı sıra Peyami Safa Hayatı ve Eserleri adlı bir incelemesi, ayrıca Fransa'da Müstakil Resim adını taşıyan bir çevirisi vardır.

Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meğer şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. De dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Elinde söyen adam, uzak yol döyen adam, böyle bir yalancıdır öz özün öyen adam. Mecliste ol tek adam, daim eylik ek adam. Bu zaman istemiri dili yevli pek adam. Az adam, çok satıldı az adam. Evvelki adamlardan indi kalıp az adam. Hür gezip hür yaşasam onda billem az adam. Yaşanmırı gözümden yaş anmeri, 2 gün ömrüm kalıptı, hiç sensiz yaşanmeri. Yaşanmaz, hapı gözden yaşanmaz. Bir köyde rakıp olsa, hiç o köyde yaşanmaz. Kazanmaz, hapı göle kazanmaz. Hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu. Düz adam ayağına yüz ayak veren. Yarı geçti vakti gözden, göz yaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden neze vakti yetti, talih yetti, vakti yetti. Kul öldü, ağa köştü, sultan düştü, taht yetti. Mene sen, sen rızyarsan, mene sen. Ben sana hay aradım, zulüm etti mene sen. Sen emen, ben süt veren, sen emen. Yevlim dağladı yetti, netmiş idim sen emen.
4: Yurdumuzun sesi, yurt

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile buğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarım.

Perişan hakimin sadlara. Oğlu ölmüş ana kimin satlaram, elim malım kim köyüm yadlaram. Akma döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş çiftini aramışam. Çocuklarım yadlar eski günleri, sabah olur bekler o kaç binleri. Kudum sakla beni aziz canları, yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boş, bir avuç dalı yok altı başım. Kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç dalım yok atım aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alakar olmuşam. Yoksunun halini çekenden sor, gülün kıymetini ekenden sorun, kaç arşın kefini bükenden sorun, koyun başlarsın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Fiyatlar yeri fiyatlar, fiyatlar yeri fiyatlar. Hoş geldiniz.
3: Ne güzel bir şarkı.
4: Aa, Yusuf hoş geldin. Ne zaman geldin? Hiç fark etmedim seni.
3: Hoş bulduk. Dalmıştınız. Şarkı da çok güzeldi. Hiç rahatsız etmek istemedim.
4: Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Gel, geç otur şöyle. Öyle dalmışım. Eskileri hatırlayıp hüzünlendim biraz. Demek beğendin şarkıyı.
3: Çok beğendim.
4: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
3: Efendim?
4: Eserin ismini diyordum Yusuf. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
3: Tamam, şimdi anladım. Kim söylüyor?
4: Müzeyyen Senar söylüyor. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden birisiydi. Maalesef geçen sene kaybettik kendisini.
3: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel söylüyor.
4: Allah rahmet eylesin. Evet, çok güzel söyler. Şarkılar insanı eski zamanlara götürüp bırakan hüzün parçalarıdır. Ama plaktan hışırtı gelmeye başlıyor.

0: atlayınca anlarsın hangi zamanda olduğunu. Şarkılarla yaşayabilirsin o yüzden. Seni hapsetmezler çünkü. Ama anılarla yaşayamazsın.
1: Gramofonunuz çok güzelmiş.
0: Teşekkür ederim. Baba yadigarı. Sever misin böyle eski eşyaları?
1: Çok severim. Benim de eski küçük bir pikabım vardı. Marakeş'te kaldı.
0: Nasılsın bakalım Yusuf?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim Yusuf, iyiyim ben de. Bu dükkanda kitaplarla, şarkılarla ve böyle senin gibi kitapları seven güzel insanlarla geçiyor günlerim.
1: Kitap için çok teşekkür ederim. Kitabı verdiğiniz gün okuyup bitirdim. Gerçekten çok güzel şiirler. Bir hafta boyunca tekrar tekrar okuduğum şiirleri. Bugün sizden diğer şiir kitaplarını da almak istiyorum.
0: Tek tek alma bence onları. Sezai Karakoç bütün şiirlerini Gün Doğmadan kitabında topladı. Gün Doğmadan 13 bölümden oluşur ve Sezai Karakoç her bir bölümü bir sağanak olarak değerlendirir.
1: Sağanak ne demek?
0: Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur anlamına gelir. Ama ben Sezai Karakoç'un bu kelimeyi ikinci anlamında kullandığını düşünüyorum. Yani ani, şiddetli veya ard arda oluşan hareketler anlamında. Mona Rosa ilk şiirleridir. Birinci sağanak der bu şiirlere. Gül sağanağı der. Dolunayın çağrısı der. Çok güzeldir bu ilk şiirlerde. Anlamışsındır sana verdiğim kitap, yani Şahdamar, Körfez, Sesler, üç kitabın birleşimidir. Şahdamar ikinci sağanaktır. Ateş sağanağı. Güneş karıncalanmaları. Körfez üçüncü sağanaktır. Gölge sağanağı. Akşam yıldızının çıka gelişi. Sesler ise dördüncü sağanaktır. Geometri sağanağı, doğaüstü kent çizgileri. Ne güzel bir adlandırma değil mi? Arkasında ne denli büyük düşüncelerin var olduğunu da sezdiriyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Okuduğun kitapta en çok hangi bölümü sevdin?
1: Körfez ve Sesler'deki şiirler çok güzel. Mesela Çocukluğumuz şiiri.
0: Ben de çok severim o şiiri. Nasıldı o şiirin başı? Tamam, şimdi hatırladım. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü.
1: Çok güzel okudunuz. Sezai Karakoç'un çok güzel bir çocukluğu varmış.
0: O sadece Sezai Karakoç'un değil, ninelerimizin, dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın da çocukluğuydu. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları.
1: Kitapta ben en çok Şahdamar'daki şiirleri sevdim. Şahdamar şiirleri beni çok etkiledi. Defalarca okudum o şiirleri. Şahdamar, Kara, Yılan, Ötesini Söylemeyeceğim, Lili, Köşe. Hem bu dünyaya aitler, bizdenler. Hem de yaşadığımızdan çok daha başka, çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar.
0: Çok güzel dedin Yusuf. Tam da dediğin gibiler.
1: Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Bu dize çok hoşuma gitti.
0: Ne dersin? Hatırlayalım mı?
1: Güzel olur.
0: Ruhumuzun içinde kar yağar. Anamızdan doğduğumuz geceden beri heybemizi emektar makinelere yükleriz. Fikirlerimizi tıfıl vinçlere. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız. Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Demiştim sana değil mi Yusuf? Sezai Karakoç bir düşünürdür aynı zamanda diye. Ama sade bir düşünür değil, bir muştucu aynı zamanda.
1: Muştucu ne demek?
0: Muştucu, müjdeci, haberci. Öncü anlamlarına gelir. Hani demin söyledin ya, şiirleri hem bu dünyaya aitler hem de yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar diye. İşte Sezai Karakoç bu dünyadan haber verir, her şeyin bize sunulduğu gibi olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru bir habercidir. Yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan

0: anda müjdeler verir. Güzel bir müjdecidir. Bir de çağdaş edebiyatımızda bunları yapan ilklerdendir. Bu yüzden de öncüdür. İşte o güzel muşlu kelimesi bunların hepsini kapsar. Sezai Karakoç, şairliği kadar düşünürlüğüyle de edebiyatımızın zirvelerindendir. O İslam medeniyetine ne kadar vakıfsa, Hristiyan medeniyetine de o ölçüde vakıftır. Doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Bu vasıflarıyla onun şiiri tüm insanlığı içine alarak evrensel nitelik ve nicelikle donanmıştır. Onun şiiri tüm çağların insanına ilahi olanı, evrensel olanı muştular hep. Mevlana'nın pergel mecazını bilir misin Yusuf?
1: Evet biliyorum.
0: Hah işte. Sezai Karakoç, Mevlana'nın pergel mecazında olduğu gibi bir ayağını kendi inancına, uygarlığına sabitler, bir ayağıyla da bütün dünyayı dolaşır. Batı edebiyatına dair de pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir Sezai Karakoç. Ama sen hani Yunus'un torunlarıyla tanışmaya geldim demiştin ya, işte bugünün Yunus Emre'sidir o. Dur ya, baksana ne okuyacağım. Nerede? Daha dün elimdeydi. Burada işte, buldum. Dokuz Kandil. Sezai Karakoç'la aynı hakikati paylaşan, değerlerimizi diri tutan bir başka büyük şairimiz, Arif Ay'ın o mübarek dokuz güzel insana ithaf ettiği portre yazıları ve şiirlerinden oluşan kitabı. Çok sade ve lirik bir dili var Arif Ay'ın. İşte bu kitapta Sezai Karakoç'u bak nasıl anlatıyor Arif Ay. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Mevlana'nın, yüzyılımıza düşen iz düşümü bir medeniyet mefkurecisi. Onlar Moğol istilasıyla, Haçlı savaşlarıyla tarumar olan Anadolu'nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Bir kaynak suyu kadar tabii, arı, duru, bir sanat ve fikir mimarı. O, ulu hocaların öğretmediklerini öğreten öğreti ustası. Bir haberci, bir muştucu, İslam coğrafyasının fikir seyyahı, hacca gitmeden hacı anlatan, Şeyh Galip'in sakalsızı, Fuzuli'nin yalnızlık arkadaşı, Necip Fazıl'ın soluğuyla erittiği buzdağından sonra ortaya çıkan çalkantılı deryada gemisini karaya oturtmadan, ulu önder peygamber çizgisinde yol alan kaptan, Hikmet Burcu'nda bir şair, insanı Kamil Burcu'nda bir yazar. Ne güzel anlatmış değil mi Yusuf?
1: Evet, çok güzel anlatmış. Ben sadece Sezai Karakoç'un bir kitabını okudum ama benim okuduğum kadarıyla bile çok güzel uyuşuyor. Tabii bilmediğim bir sürü isim var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Galip, Fuzuli, Necip Fazıl. Bu isimler kim?
0: Dur Yusuf, yavaş ol. Onlara da sıra gelecek. Maşallah, okumaya, öğrenmeye çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Edebiyatımızı da çok sevdim.
1: Evet, çok sevdim. Belki ileride Türkçeden kitaplar da çeviririm.
0: Tabii, neden olmasın? Çok güzel olur. Yusuf, şurada arkanda hemen kalın bir kitap var. Bak, turuncu kapaklı.
1: Bu mu?
0: Evet o. O gün doğmadan işte. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Onu al.
1: Olmaz. Parasıyla verecekseniz alırım.
0: Bak Yusuf, senle bir anlaşma yapalım. Ben seni çok sevdim. Sen buradan istediğin kitabı al götür. Okuyunca geri getiririz. Olur mu? Sen benim artık arkadaşımsın. Lütfen kırma beni.
1: Siz çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yok Yusuf. Ne demek? Yalnız benim birazdan çıkmam gerekiyor. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Kusura bakma. Olur mu?
1: Estağfurullah. O zaman birlikte çıkalım sizinle.
0: Olur. Yolda okumak için bir kitap alayım hemen de çıkalım. İşte bu. Tamam. Hadi gel Yusuf.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler.

Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Feleyoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi,

boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telafirden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri. Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı Boyu, Arife, Aruklu aşireti, Resulü aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti,

Karataşlı aşireti, İnce Su aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacı Ali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti. Karaevli boyu, Karalar aşireti, Kara aşireti, Kara ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam Bayadı, İsmailli aşireti, İlbeyli aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal Bayadı aşireti, Pehlivanlı aşireti, Kuzu Güdenli aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezenli aşireti, Okçu aşireti, İzzettinli aşireti, Sararlı aşireti, Solak aşireti, Cehirhan aşireti, Ahçı Kozi aşireti, Kozan aşireti, Şarkiyen aşireti, Mestan Bey aşireti, Sevindik aşireti, Evci aşireti, Bayan aşireti, Kotankal aşireti, Kazak aşireti, Kangılı aşireti, Eldelek aşireti, Kaçer aşireti, Kocaoğlu aşireti, Ağcalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu, Zülkadiriye, Hisar Beyli, Dulkadirli Oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocakbey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahşili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç, Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bektik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rişvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhanbeyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri: Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak, Eski Ali Budak, Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak, Diş Budak, Akbey, Akcan. Salmanlı aşireti ve bağlı kolları: Salman, Salmanlı, Süleymanlı, Sarı Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağı oğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce,
Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışey, Şehler, Uğurluşey, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Hışır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhibey, İsrafilli, Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Aynabey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kayadibi, Kanluca, Köseoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler Aşiretleri. Uluyörük Aşiretleri. Ortakoluna mensup aşiretler. Ekizli, Pirevlikli, Çobanlı, Çongar, Yüzdepare koluna mensup aşiretler. Karakeçili, Turgutlu, Avcakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkipare kolu, Çongar aşireti, Buldukla aşireti, Çomakla aşireti, Hamit bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu. Halka havlu aşireti. Halka evli aşireti. Ayhan soyu. Yaparlı boyu. Yeni yapar aşireti. Yeni yapan aşireti. Çukurlu aşireti. Yazır boyu. Yazıcı, yazar aşireti. Alanlı aşireti. Azlar oymağı. Almaslı aşireti. Karacalı aşireti. Döyer boyu, döyer aşireti. Tügen, töker aşireti. Tanrıverdi aşireti. Gündoğmuşlar aşireti. Bayramoğlu aşireti. Dokuz, topuz aşireti. Bezgar, bezirgan aşireti. Rişvan aşireti. Terkan, terkiyan aşireti. Kavili aşireti. Dodurga boyu, şakırga aşireti. Şaklak, şakar aşireti. Karabekir aşireti. Karatay aşireti. Yıldız Han soyu, kargın boyu, garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti, Hamallı aşireti, Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Öçük aşireti, Bozatlı aşireti. Beydili boyu, Babaey aşireti, Ballı aşireti, Hasanbale aşireti, Eşan aşireti, Alişerli aşireti, Elvanlı aşireti, Badılı, Kazlı, Bedil aşireti, Şerefettinli aşireti, Şadili aşireti, Kubat aşireti, Balabanlı aşireti, Masatlı aşireti. Harzem aşiretleri, Harizm, Horzum, Digin aşireti, Kayırhan aşireti, Denizli aşireti, Hasan Dede aşireti, Dedemoğlu aşireti, Kulpalı aşireti, Kocalı aşireti, Develi aşireti, Tabanlı aşireti, İnanlı aşireti, Çömeli aşireti, Mitatlı aşireti, Korkmaz aşireti, Çağırganlı aşireti, Şeyhler aşireti, Işıklar aşireti, Çakıroğlu aşireti, Eşekli aşireti, Kılıçlı aşireti, Harbendeli aşireti, Pir Hüseyin aşireti, Bostancı aşireti, Cumali aşireti, Kasımoğlu aşireti, Akkaş aşireti, Ağaçtan aşireti, Ceceli aşireti, Kayhanlı aşireti, Bekmüşlü, Hacali Uşağı aşireti, Hacimahlı, Arablu, Fakühlü, Sincan, Kazlu, Karahasanlı, Karacalı, Topraklı, Gün, Ortamışlı, Karaşehlü, Çobanbeyli, Bozoklu, Kuzucaklı obalarıdır. Yıllarda derlenen bilgilere göre Gaziantep çevresinde Beydili'nin öteki obaları şunlardır: Haydarlı, Güneş, Ulaşlı, Kazıklı, Bekmişli, Şarkevli, Tirkenli, Ferhandili, Kadirli, Çelebi. Bu obaların yaşadığı köylerin bir kısmı Suriye'de kalmıştır. Beydili'nin bazı beyleri aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla vali, sancak beyi, vekil, yazıcı ve bey memurlarından oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur. İskan hareketlerinde oymakları yönetmek amacıyla boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden iskan başı adıyla bir bey atanmaktaydı. İlk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Firizoğlu Şahin Bey, ondan sonra da kardeşi Kenan Bey tayin edilmiştir. Yeni İl Beydili oymakları 1101-1699 yılında Avusturya seferi Hümayun'a gelmeleri emir olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve memurları, işerleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır: Firuz Beyoğlu Şahin Bey, Seyif Han Bey, Şedidoğlu Topal Asaf Bey, Ebu Seyifoğlu Mirza İsmail Bey, Ganem Bey,
Karaşehirli Kızıl İdrisoğlu, Musa Bey, Kör Nasır Bey, Şeyh Musa, Yüz Hatem Ağoğlu Hasan

Hasan Bey, Şah İsmailoğlu Mehmet Bey, Bozkoyunlu Murtaza, Karaşehli oğulları Kenan ve Kesal Bey, Kırgıl Yahyaoğlu, Döyerli Yedi Bey, Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler, dedelerinin Osmanlı ordusu ile Rumeli'ye sefere gittiklerini anlatmaktadır. Bu beylere ilişkin birçok rivayet vardır. Beydili sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh'tir. Tokat ve çevre illerinde erkek adı olarak satılmış adına çok rastlanmaktadır. Bu ad Beydili beylerinden Pirbudakoğlu satılmıştan gelmektedir. 300 yıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Bolu'dan Sivas'a kadarki bölge emniyet ve asayişin olmadığı, eşkıyaların köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zulmettikleri bir dönem başlar. Avşar boyu. Avşar, Gündüzlü aşireti. Halaçlaroğlu aşireti. Çulhalı aşireti. Hacı Musalı aşireti. Reyhanlı aşireti. Kodaklı torunlar aşireti. Karacalı deliler aşireti. Manişar aşireti. Çöplü aşireti. Bulgurlu aşireti. Caferli aşireti. Cevheri aşireti. Kırgan aşireti. Solak aşireti. Yağlı, Yağbastı, Tacirli aşireti, Dalkılıç aşireti, Alpli aşireti, Bardakçı aşireti, İmanlı aşireti, Tok aşireti, Arbişli aşireti, Köpekli aşireti, İmamoğlu aşireti, Kazıklı aşireti, Garepçe aşireti, Habili aşireti, Cingöz aşireti, Arap Hasanlar aşireti, Kırklı, Kırklar aşireti, Kocanallı aşireti, Bedil aşireti, Cemel aşireti, Karahıdır aşireti, Haliller aşireti. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan

ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer, girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa El Kasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Rüçhan Çamay'ın seslendirdiği Ne Haber şarkısı.

0: yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandı.
1: Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Ya Sonra şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selda Bağcan'ın seslendirdiği Tatlı Dillim şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev

üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet, Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım. Dertlerimle yalnız kaldım, içimi döndüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve

Mehdi Alçar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer, girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa El Kasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere

gözümün yaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: 1902 yılında doğdum. Babam İtalyan mucit Guglielmo Marconi. Hayal kurmayı seviyor musun? Bence seviyorsun. Benimle her zaman hayal kurabilirsin ve yakın arkadaş olabiliriz. Beraber eğlenebilir, gülebiliriz. Benden çok şey de öğrenebilirsin. Her an, her yerde yanında olabilirim. Dünyanın her yerine seninle gelebilirim. Çok konuşurum, çok şarkı söylerim. Bil bakalım, ben neyim?
1: Sanırım anladınız. Bu nesne radyo. Hala yaygın ve çok sevilen iletişim araçlarından biri. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: fiyatlar, yeni fiyatlar, fiyatlar, yeni fiyatlar. Hoş geldiniz.
1: Ne güzel bir şarkı.
2: Aa, Yusuf hoş geldin. Ne zaman geldin? Hiç fark etmedim seni.
1: Hoş bulduk. Dalmıştınız. Şarkı da çok güzeldi. Hiç rahatsız etmek istemedim.
2: Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Gel, geç otur şöyle. Öyle dalmışım. Eskileri hatırlayıp hüzünlendim biraz. Demek beğendin şarkıyı.
1: Çok beğendim.
2: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Efendim?
2: Eserin ismini diyordum Yusuf. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Tamam, şimdi anladım. Kim söylüyor?
2: Müzeyyen Senar söylüyor. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden birisiydi. Maalesef geçen sene kaybettik kendisini.
1: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel söylüyor.
2: Allah rahmet eylesin. Evet, çok güzel söyler. Şarkılar insanı eski zamanlara götürüp bırakan hüzün parçalarıdır. Ama plaktan hışırtı gelmeye başlayınca anlarsın hangi zamanda olduğunu. Şarkılarla yaşayabilirsin o yüzden. Seni hapsetmezler çünkü. Ama anılarla yaşayamazsın.
1: Gramofonunuz çok güzelmiş.
2: Teşekkür ederim. Baba yadigarı. Sever misin böyle eski eşyaları?
1: Çok severim. Benim de eski küçük bir pikabım vardı. Marakeş'te kaldı.
2: Nasılsın bakalım Yusuf?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: İyiyim Yusuf, iyiyim ben de. Bu dükkanda kitaplarla, şarkılarla ve böyle senin gibi kitapları seven güzel insanlarla geçiyor günlerim.
1: Kitap için çok teşekkür ederim. Kitabı verdiğiniz gün okuyup bitirdim. Gerçekten çok güzel şiirler. Bir hafta boyunca tekrar tekrar okuduğum şiirleri. Bugün sizden diğer şiir kitaplarını da almak istiyorum.
2: Tek tek alma bence onları. Sezai Karakoç bütün şiirlerini Gün Doğmadan kitabında topladı. Gün Doğmadan 13 bölümden oluşur ve Sezai Karakoç her bir bölümü bir sağanak olarak değerlendirir.
1: Sağanak ne demek?
2: Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur anlamına gelir. Ama ben Sezai Karakoç'un bu kelimeyi ikinci anlamında kullandığını düşünüyorum. Yani ani, şiddetli veya ard arda oluşan hareketler anlamında. Mona Rosa ilk şiirleridir. Birinci sağanak der bu şiirlere. Gül sağanağı der. Dolunayın çağrısı der. Çok güzeldir bu ilk şiirlerde. Anlamışsındır sana verdiğim kitap, yani Şahdamar, Körfez, Sesler, üç kitabın birleşimidir. Şahdamar ikinci sağanaktır. Ateş sağanağı. Güneş karıncalanmaları. Körfez üçüncü sağanaktır. Gölge sağanağı. Akşam yıldızının çıka gelişi. Sesler ise dördüncü sağanaktır. Geometri sağanağı, doğaüstü kent çizgileri. Ne güzel bir adlandırma değil mi? Arkasında ne denli büyük düşüncelerin var olduğunu da sezdiriyor.
1: Evet, çok güzel.
2: Okuduğun kitapta en çok hangi bölümü sevdin?
1: Körfez ve Sesler'deki şiirler çok güzel. Mesela Çocukluğumuz şiiri.
2: Ben de çok severim o şiiri. Nasıldı o şiirin başı? Ha, tamam, şimdi hatırladım. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarımdan yakın bana, benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde, binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü.
1: Çok güzel okudunuz. Sezai Karakoç'un çok güzel bir çocukluğu varmış.
2: O sadece Sezai Karakoç'un değil, ninelerimizin, dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın da çocukluğuydu. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları.
1: Kitapta ben...

0: En çok Şah Damar'daki şiirleri sevdim. Şah Damar şiirleri beni çok etkiledi. Defalarca okudum o şiirleri. Şah Damar, Kara, Yılan, Ötesini Söylemeyeceğim, Lili, Köşe. Hem bu dünyaya aitler, bizdenler, hem de yaşadığımızdan çok daha başka, çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar.
1: Çok güzel dedin Yusuf. Tam da dediğin gibiler.
0: Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Bu dize çok hoşuma gitti.
1: Ne dersin? Hatırlayalım mı?
0: Güzel olur.
1: Ruhumuzun içinde kar yağar. Anamızdan doğduğumuz geceden beri heybemizi emektar makinelere yükleriz. Fikirlerimizi tıfıl vinçlere. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız. Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Demiştim sana değil mi Yusuf? Sezai Karakoç bir düşünürdür aynı zamanda diye. Ama sade bir düşünür değil, bir muştucu aynı zamanda.
0: Muştucu ne demek?
1: Muştucu, müjdeci, haberci. Öncü anlamlarına gelir. Hani demin söyledin ya, şiirleri hem bu dünyaya aitler, hem de yaşadığımızdan çok daha güzel, eski bir zamandan bahsediyorlar diye. İşte Sezai Karakoç bu dünyadan haber verir, her şeyin bize sunulduğu gibi olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru bir habercidir. Yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan da müjdeler verir. Güzel bir müjdecidir. Bir de çağdaş edebiyatımızda bunları yapan ilklerdendir. Bu yüzden de öncüdür. İşte o güzel muştu kelimesi bunların hepsini kapsar. Sezai Karakoç şairliği kadar düşünürlüğüyle de edebiyatımızın zirvelerindendir. O İslam medeniyetine ne kadar vakıfsa Hristiyan medeniyetine de o ölçüde vakıftır. Doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Bu vasıflarıyla onun şiiri tüm insanlığı içine alarak evrensel nitelik ve nicelikle donanmıştır. Onun şiiri tüm çağların insanına ilahi olanı, evrensel olanı muştular hep. Mevlana'nın Pergel Mecazını bilir misin Yusuf?
0: Evet biliyorum.
1: Hah işte. Sezai Karakoç Mevlana'nın Pergel Mecazında olduğu gibi bir ayağını kendi inancına, uygarlığına sabitler, bir ayağıyla da bütün dünyayı dolaşır. Batı edebiyatına dair de pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir Sezai Karakoç. Ama sen hani Yunus'un torunlarıyla tanışmaya geldim demiştin ya, işte bugünün Yunus Emre'sidir o. Dur ya, baksana ne okuyacağım. Nerede? Daha dün elimdeydi. Burada işte, buldum. Dokuz Kandil. Sezai Karakoç'la aynı hakikati paylaşan, değerlerimizi diri tutan bir başka büyük şairimiz, Arif Ay'ın o mübarek dokuz güzel insana ithaf ettiği portre yazıları ve şiirlerinden oluşan kitabı. Çok sade ve lirik bir dili var Arif Ay'ın. İşte bu kitapta Sezai Karakoç'u bak nasıl anlatıyor Arif Ay. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Mevlana'nın, yüzyılımıza düşen iz düşümü bir medeniyet mefkurecisi. Onlar Moğol istilasıyla, Haçlı savaşlarıyla tarumar olan Anadolu'nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Bir kaynak suyu kadar tabii, arı, duru, bir sanat ve fikir mimarı. O, ulu hocaların öğretmediklerini öğreten öğreti ustası. Bir haberci, bir muştucu, İslam coğrafyasının fikir seyyahı, hacca gitmeden hacı anlatan, Şeyh Galip'in sakalsızı, Fuzuli'nin yalnızlık arkadaşı, Necip Fazıl'ın soluğuyla erittiği buzdağından sonra ortaya çıkan çalkantılı deryada gemisini karaya oturtmadan, ulu önder peygamber çizgisinde yol alan kaptan, Hikmet Burcu'nda bir şair, insanı Kamil Burcu'nda bir yazar. Ne güzel anlatmış değil mi Yusuf?
0: Evet, çok güzel anlatmış. Ben sadece Sezai Karakoç'un bir kitabını okudum ama benim okuduğum kadarıyla bile çok güzel uyuşuyor. Tabii bilmediğim bir sürü isim var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Galip, Fuzuli, Necip Fazıl. Bu isimler kim?
1: Dur Yusuf, yavaş ol. Onlara da sıra gelecek. Maşallah, okumaya, öğrenmeye çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Edebiyatımızı da çok sevdim.
0: Evet, çok sevdim. Belki ileride Türkçeden kitaplar da çeviririm.
1: Tabii, neden olmasın? Çok güzel olur. Yusuf, şurada arkanda hemen kalın bir kitap var. Bak, turuncu kapaklı.
0: Bu mu?
1: Evet o. O Gün Doğmadan işte. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Onu al.
0: Olmaz. Parasıyla verecekseniz alırım.
1: Bak Yusuf, seninle bir anlaşma yapalım. Ben seni çok sevdim. Sen buradan istediğin kitabı al götür. Okuyunca geri getiririz. Olur mu? Sen benim artık arkadaşımsın. Lütfen kırma beni.
0: Siz çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür edecek bir şey yok Yusuf. Ne demek? Yalnız benim birazdan çıkmam gerekiyor. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Kusura bakma, olur mu?
0: Estağfurullah. O zaman birlikte çıkalım sizinle.
1: Olur. Yolda okumak için bir kitap alayım hemen de çıkalım. İşte bu, tamam. Hadi gel Yusuf.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun Sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben küçük bir çiçi.
3: Seviyor. Sevmiyor.
2: Başımı sarı renkli.
3: Seviyor.
2: Etrafımda beyaz ve ince taç yaprakları.
3: Sevmiyor.
2: Yeter artık. Koparmayın şu yapraklarımı. Bu nasıl fal ya? Seviyor, sevmiyor. Ben böyle fal istemiyorum. Neyse. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Sap. Sapımla toprağı tutuyorum. Sapımda da yapraklarım var. Koyu, yeşil renkli ve iplik gibi. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu çiçek dünyada ilk kez Türkiye'de doğdu. Adı papatya. Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda yetişiyor. Bu çiçekleri çay gibi kaynatıyoruz ve içiyoruz. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Kanatlarım var ama uçmuyorum. Benim en çok bu özelliğimi biliyorsunuz. Kuşların en büyüğü benim. Çok hızlı ve uzun süre koşuyorum. Gözlerim çok uzakları çok iyi görüyor. Bil bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Evet evet, bu hayvan deve kuşu. Deve kuşları daha çok Afrika'da yaşıyor. Çok güçlü bacakları var. Sürü halinde yaşıyorlar. Deve kuşları hakkında son bilgimiz çok önemli. Onların yanında çok dikkatli olun. Çünkü deve kuşları düşmanlarına tekme atıyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Herkese merhaba. Yine güzel bir günde, yine lezzetli bir yemekle sizlerleyiz. Şule, bugün nasıl bir yemek yapacağız?
1: Bugün kısır yapacağız Ahmet.
0: Oo, şahane olur. Kısırı çok severim.
1: Ben de bayılırım.
0: Biliyor musun? Annemler ayda bir kez komşularıyla altın günü yapar. Pastalar, börekler ve de tatatatam kısır. Tabii ben de severek yerim. Şule, çok sabırsızlandım şimdi.
1: Başlayalım o zaman Ahmet.
0: Hay başlayalım.
1: Önce malzemeleri sayalım. 1,5 su bardağı bulgur, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4-5 sap yeşil soğan.
0: Yeşil soğan olmasın, ben hiç sevmiyorum.
1: Sen sevmiyorsun ama belki dinleyicilerimiz sever Ahmet.
0: İyi, onlar koysun o zaman.
1: Ahmet, izin verir misin? Devam edeyim mi?
0: Evet.
1: Devam ediyorum o zaman.
0: Tamam et.
1: Bir kase kıyılmış dereotu, bir tatlı kaşığı nane, bir kase kıyılmış maydanoz, bir fincan sıvı yağ, tuz ve nar ekşisi. Malzemelerimiz bu kadardı Ahmet. Şimdi tarife geçiyorum. Önce derin bir kap alalım. Köftelik bulguru kaba koyalım. Bulgurun üzerine sıcak su koyalım. Kabın üstünü tepsiyle kapatalım. Bulgurlar biraz suyunu çeksin.
0: Yetmez mi?
1: Tamam. Bulgur suyunu çekti. Şimdi bulgurun içine biber salçası ve domates salçasını koyalım. Biraz karıştıralım. Daha sonra doğrama tahtasında yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu ve salatalık turşusunu küçük küçük doğrayalım.
0: Sen malzemeleri doğra, ben de bulguru karıştırayım.
1: Harika olur abi.
0: Ben karıştırdım, yeterli mi?
1: Oo, yeter. Ben de malzemeleri kestim.
0: Süpersin.
1: Kabı alabilir miyim Ahmet?
0: Tabii.
1: Teşekkürler. Malzemelerimizi doğradık. Malzemeleri bulgurun üzerine koyalım. İyice karıştıralım. Üzerine biraz tuz, karabiber, kimyon, nar ekşisi, zeytinyağını koyalım. Tekrar bütün malzemeleri birlikte karıştıralım. Evet, işlem bu kadar Ahmet.
0: Hemen tadına bakabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Muhteşem olmuş.
1: Afiyet olsun. Masadaki servis tabağını bir alabilir miyim Ahmet?
0: Hemen veriyorum.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Hadi yoruldum. Otur da yiyelim artık.
1: Çok ayıp. Önce dinleyicilerimize hoşça kal diyelim. Bugün size harika bir kısır yaptık. Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun. Hoşça kalın.
1: Ya bitti yemedin değil mi? Ayıp gibi. Nasıl konuşmak o? Ağzım dolu.
0: Ne yapayım ya, çok lezzetli. Anlattık, onlar da yapsınlar yesinler.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticaretiyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten

Şam'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. En kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı. Güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayalım. İki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız. Evet. Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Benzin...
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş, evet, geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahattin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan.

0: dedi.
1: O der ki
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum
1: bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Evet. Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek bazı arkadaşlar sorarlardı. Abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir.
0: Evet.
1: Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu İlgazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız
0: o
1: var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmiyor.
1: Şimdi biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir,
0: evet,
1: aslında. Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba. İsra suresinin ilk ayeti bize, evet, işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i. Barakne havlehu. Etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
0: Evet, evet.
1: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
0: çok
1: için.
0: Önemli,
1: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü, evet, de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
0: Evet, maalesef çok.
1: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid Çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretul Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
0: Elbette.
1: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
0: Aynen.
1: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da,
0: evet, kutsal mekanıdır.
1: Biz bunlara saygı gösterdik her,
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii.
1: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Öbed İbni Cerrah'a kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz, yani 634-644 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir, başarıyla, muvaffakiyetle, elhamdülillah. Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün

0: Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkese, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
1: Evet.
0: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
1: Tabii, tabii.
0: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz biz de. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan, yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatul Adeviye. Onun mezarı da oradadır.
1: Oradadır efendim. Evet.
0: Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
1: Kesinlikle evet.
0: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden, yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki emri hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer,
1: evet,
0: daha doğrusu kıldırılmayan yer, kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine, tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
1: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle yani, hala isimlerini anıyoruz onları.
0: İsimleri anıyoruz ve
1: rahmet anıyoruz.
0: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
1: Ne güzel.
0: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Yani eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
1: Elbette ki, elbette.
0: Evet. Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim'in Mecidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
1: Evet.
0: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil, Harameyn-i Şerife'nin Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar için izlenmek için, görünmek için asılmıştır, oradadır.
1: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
0: Buyurun.
1: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Eyyubi'nin, Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde,
0: evet,
1: dönemi ifade etmeye çalışmış.
0: Evet.
1: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri, evet, ordu komutanı, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum, Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir tarih.
0: Darüsselam.
1: Evet evet. Tamam. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış, evet, ve Selamet Şehri'nde, evet, hep sürekli kavga var. Acaba ya, orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca,
0: evet,
1: işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Bir de
1: çok
0: şu
1: ilginç
0: var,
1: yani.
0: Bir de şu var. Allah'ın seçtiği.
1: Evet evet.
0: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
1: Elbette.
0: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor aynı zamanda. Onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim. Evet. Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Evet. Başka Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Efendimiz orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti Zekeriya, Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
1: Evet, evet.
0: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti Zekeriya'dır.
1: Hatta akraba oluyorlar.
0: Akraba oluyorlar, tabii. Doğrudur. Ve hepsi orada.
1: Evet, evet. Bu vesileyle.
0: Dolayısıyla burası gerçekten çok indallah'ta kıymeti olan
1: kesinlikle
0: bir coğrafyadır.
1: Zaten Allah Teala az önce ayette söylediniz yani.
0: Evet, ilk
1: çevresini
0: ayette
1: mübarek kıldınız.
0: Evet, barakna havlehu buyuruyor.
1: Sadece kendisi de değil hocam, ilginç değil mi? Çevresini ya, diyor.
0: Aynen.
1: Yani aynen. Sadece ora değil, çevresini
0: çevresiyle
1: mübarek
0: beraber. Kıldınız. Çevresi barakna havlehu, o havaliyle birlikte. Evet. Mübarek kılınan o havari, havaliyle birlikte.
1: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yani yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar,
0: adeta.
1: Evet. Hiç vazgeçmemişler burada.
0: Vazgeçmemişler.
1: Şimdi de inşallah günümüze
0: i̇nşallah
1: doğru geliyoruz. Yine
0: i̇nşallah
1: vazgeçmedik,
0: Allah,
1: yine vazgeçmeyeceğiz.
0: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
1: Çok şükür.
0: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Hmm. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim
1: evet,
0: için.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir.
1: Kesinlikle.
0: Gazze'de.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
1: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
0: Evet.
1: Dini, tarihi,
0: evet.
1: Diğer açılardan, psikolojik açıdan.
0: Doğru.
1: Her açıdan baktığımızda
0: doğru,
1: çok kıymetli elbette.
0: Şimdi Hazreti Ömer'den birinci Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
1: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası evet, barış ve selamet şehri derken aynen, boşuna demiyor demek.
0: Aynen. 1099'da birinci Haçlı Seferi ile elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu.
1: Hmm.
0: Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı.
1: Hmm.
0: Ve tabii Mescid-i Aksa'da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine şey yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mecidabak ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın şeyinde, Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı, evet, evet. Sırp kökenliydi. Evet.
1: Ya bu askeri şeyi çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten. Evet. Deha anlamında gerçekten.
0: Ve en iyi çarpışan ordu askerler onlar oldu.
1: Evet.

0: Kim evet, önemli?
1: O da ayrı bir konu gerçekten.
0: Ayrı bir konu.
1: Gerek sipahiler olsun gerek yeniçeriler olsun.
0: Evet.
1: Dünyada yani işi benzeri yok neredeyse. Aynen. Böyle aynen. Organizasyonların.
0: Müthiş bir şey evet.
1: Buna da geliriz inşallah.
0: İnşallah geliriz.
1: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar. Canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar. Analarından, babalarından oluyorlar ama demek ki vatanlar da ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece hani ne derler ya bizde bilirsiniz. Gecenin en yoğun olduğu zaman, vakit, zaman
0: aydınlığa en yakın zaman.
1: Evet.
0: Şafak en zifiri zaman. En yakın zaman.
1: Evet, şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil. Elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize ediyor. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet, Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

ise Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

97.8 MHz.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya elde etti. Milli sporcular şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

madalya kazandı. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında mücadele eden milli sporcularımız Yağmur Minaz gümüş madalya elde ederken Rümeysa Keskin ve Asya Nur Çintaş bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen bilek güreşi Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya Kupası'nda altın madalya. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Petlatlon World Cup ikinci etabında mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Радіо Юрт-ФМ.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşme

Görüşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttı.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Yol Verin Ağlar Beyler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İnci Çayırlı'nın seslendirdiği Yağmur Çiselerken şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

tuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı sen? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticaretiyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvette Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: ziyanet.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. Ben küçük bir çiçeği.
4: Seviyor. Ah, sevmiyor. Ah,
3: başımı sarı renkli.
4: Seviyor. Ah,
3: etrafımda beyaz ve ince taç yaprakları.
4: Sevmiyor.
3: Ah, yeter artık. Koparmayın şu yapraklarımı. Bu nasıl fal ya? Seviyor, sevmiyor. Ben böyle fal istemiyorum. Neyse. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Sap. Sapımla toprağı tutuyorum. Sapımda da yapraklarım var. Koyu, yeşil renkli ve iplik gibi. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bu çiçek dünyada ilk kez Türkiye'de doğdu. Adı papatya. Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda yetişiyor. Bu çiçekleri çay gibi kaynatıyoruz ve içiyoruz. Bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Kanatlarım var ama uçmuyorum. Benim en çok bu özelliğimi biliyorsunuz. Kuşların en büyüğü benim. Çok hızlı ve uzun süre koşuyorum. Gözlerim çok uzakları çok iyi görüyor. Bil bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Evet evet, bu hayvan deve kuşu. Deve kuşları daha çok Afrika'da yaşıyor. Çok güçlü bacakları var. Sürü halinde yaşıyorlar. Deve kuşları hakkında son bilgimiz çok önemli. Onların yanında çok dikkatli olun. Çünkü deve kuşları düşmanlarına tekme atıyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri, Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı boyu. Arife, Aruklu aşireti. Resul aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti, Karataşlı aşireti, İncesu aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacı Ali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti. Karaevli boyu, Karalar aşireti, Kara aşireti, Kara Ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam Bayadı, İsmailli aşireti, İlbeyli aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal Bayadı aşireti, Pehlivanlı aşireti, Kuzu Güdenli aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezenli aşireti, Okçu aşireti, İzzettinli aşireti, Sararlı aşireti, Solak aşireti, Ceyirhan aşireti, Ahçı Kozi aşireti, Kozan aşireti, Şarkiyen aşireti, Mestan Bey aşireti, Sevindik aşireti, Evci aşireti, Bayan aşireti, Kotankal aşireti, Kazak aşireti, Kangılı aşireti, Eldelek aşireti, Kaçar aşireti, Kocaoğlu aşireti, Ağcalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu, Zülkadiriye, Hisar Beyli, Dulkadirli Oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocak Bey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahşili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç,

Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bekdik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rışvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhanbeyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri. Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak, Eski Ali Budak, Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak, Diş Budak, Akbey, Akcan. Salmanlı aşireti ve bağlı kolları. Salman, Salmanlı, Süleymanlı, Sarı Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağı oğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce, Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışey, Şehler, Uğurluşey, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Hışır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhi Bey, İsrafilli, Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Ayna Bey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kaya Dibi, Kanluca, Köseoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler Aşiretleri. Uluyörük Aşiretleri. Ortakoluna mensup aşiretler. Ekizli, Pirevlikli, Çobanlı, Çongar, Yüzdepare koluna mensup aşiretler. Karakeçili, Turgutlu, Avcakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkipare kolu, Çongar aşireti, Bulduklu aşireti, Çomaklı aşireti, Hamit bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu. Halka havlu aşireti. Halka evli aşireti. Ayhan soyu. Yaparlı boyu. Yeni yapar aşireti. Yeni yapan aşireti. Çukurlu aşireti. Yazır boyu. Yazıcı, yazar aşireti, alanlı aşireti, azlar oymağı, almaslı aşireti, karacalı aşireti, döyer boyu, döyer aşireti, tügen, töker aşireti, tanrıverdi aşireti, gün doğmuşlar aşireti, bayramoğlu aşireti, dokuz, topuz aşireti, bezgar, bezirgan aşireti, rişvan aşireti, terkan, terkiyan aşireti, kavile aşireti. Dodurga boyu, şakırga aşireti. Şaklak, şakar aşireti. Karabekir aşireti. Karatay aşireti. Yıldız han soyu, kargın boyu, garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti. Hamallı aşireti. Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Öçük aşireti, Bozatlı aşireti. Beydili boyu, Babaye aşireti, Ballı aşireti, Hasanbale aşireti, Eşan aşireti, Alişerli aşireti, Elvanlı aşireti, Badılı, Kazlı, Bedil aşireti, Şerefettinli aşireti, Şadili aşireti, Kubat aşireti, Balabanlı aşireti, Masatlı aşireti. Harzem aşiretleri. Harizm, Horzum, Digin aşireti, Kayırhan aşireti, Denizli aşireti, Hasan Dede aşireti, Dedemoğlu aşireti, Kulpalı aşireti, Kocalı aşireti, Develi aşireti, Tabanlı aşireti, İnanlı aşireti, Çömeli aşireti, Mitatlı aşireti, Korkmaz aşireti, Çağırganlı aşireti, Şeyhler aşireti, Işıklar aşireti, Çakıroğlu aşireti, Eşekli aşireti, Kılıçlı aşireti, Harbendeli aşireti, Pir Hüseyin aşireti, Bostancı aşireti, Cumali aşireti, Kasımoğlu aşireti, Akkaş aşireti, Ağaçtan aşireti, Ceceli aşireti, Kayhanlı aşireti, Bekmüşlü, Hacali Uşağı aşireti, Hacimahlı, Arablu, Fakihlü, Sincan, Kazlu, Karahasanlı, Karacalı, Topraklu, Gün, Ortamışlı, Karaşehlü, Çobanbeyli, Bozoklu, Kuzucaklı obalarıdır. Yıllarda derlenen bilgilere göre Gaziantep çevresinde Beydili'nin öteki obaları şunlardır. Haydarlı, Güneş, Ulaşlı, Kazıklı, Bekmişli, Şarkevli, Tirkenli, Ferhandili, Kadirli, Çelebi. Bu obaların yaşadığı köylerin bir kısmı Suriye'de kalmıştır. Beydili'nin bazı beyleri. Aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla vali, sancak beyi, vekil, yazıcı ve bey memurlarından oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur. İskan hareketlerinde oymakları yönetmek amacıyla boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden iskan başı adıyla bir bey atanmaktaydı. İlk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup, önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Birizoğlu Şahin Bey, ondan sonra da kardeşi Kenan Bey tayin edilmiştir. Yeni İl Beydil oymakları 1101-1699 yılında Avusturya seferi Hümayun'a gelmeleri emir olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve memurları, işerleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır: Firuz Bey oğlu Şahin Bey, Seyif Han Bey, Şedidoğlu Topal Asaf Bey, Ebu Seyifoğlu Mirza İsmail Bey,
Ganem Bey, Karaşehli Kızıl İdrisoğlu, Musa Bey, Kör Nasır Bey, Şeyh Musa, Yüz Hatem Ağoğlu Hasan Bey, Şah İsmailoğlu Mehmet Bey, Bozkoyunlu Murtaza, Karaşehli oğulları Kenan ve Kesal Bey, Kırgıl Yahyaoğlu, Döyerli Yedi Bey, Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler, dedelerinin Osmanlı ordusu ile Rumeli'ye sefere gittiklerini anlatmaktadır. Bu beylere ilişkin birçok rivayet vardır. Beydili sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh'tir. Tokat ve çevre illerinde erkek adı olarak satılmış adına çok rastlanmaktadır. Bu ad Beydili beylerinden Pirbudakoğlu satılmıştan gelmektedir. 300 yıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Bolu'dan Sivas'a kadarki bölge emniyet ve asayişin olmadığı, eşkıyaların köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zulmettikleri bir dönem başlar. Avşar boyu. Avşar, Gündüzlü aşireti. Halaçlaroğlu aşireti. Çulhalı aşireti. Hacı Musalı aşireti. Reyhanlı aşireti. Kodaklı torunlar aşireti. Karacalı deliler aşireti. Manişar aşireti. Çöplü aşireti. Bulgurlu aşireti. Caferli aşireti. Cevheri aşireti. Kırgan aşireti. Solak aşireti. Yağlı, Yağbastı, Tacirli aşireti, Dalkılıç aşireti, Alpli aşireti, Bardakçı aşireti, İmanlı aşireti, Tok aşireti, Arbişli aşireti, Köpekli aşireti, İmamoğlu aşireti, Kazıklı aşireti, Garipçe aşireti, Habili aşireti, Cingöz aşireti, Arap Hasanlar aşireti, Kırklı, Kırklar aşireti, Kocanallı aşireti, Bedil aşireti, Cemele aşireti, Karahıdır aşireti, Haliller aşireti. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım. Dertlerimle yalnız kaldım, içimi döktüm.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer, girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti.

belirtti. Bakanlık yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvette Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Devleti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kiss FM'de.
1: Kalınız.
2: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtı.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolma, saç agasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri,

geldi sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül süfretil aferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa El Kasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kiss with FM です。

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti